0: gelmişim. Ben bir köhne dervişim, cehennemden gelmişim. Zamaneni dolayıp parmağıma sermişim.
1: Bak, doğrudur ki Musa Jordan'la bir yerde parça gitmek istiyordu.
2: Bəli hanım, eğer sizin rüsxətiniz olsun.
1: Niye göre bala?
2: Frey dilini öğrenmeye.
1: Frey dil neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Ərəb, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki Allah'a şükür medresede de hamısını okul öğrenmişsin.
2: Oh, pardon adam, bienes boar. Assalamu aleyküm, mühterem adam han ağa.
1: Bonjour, bonjour. Həkim sahib, eşittim Şahbaz Bey'i parça yaparsın.
2: Şahbaz Sabari? Mi oui. Bəli, necə ola bilər ki? Şahbaz Bey kimi cavan, zirek, savad sahibi olan bir oğlan. Demek olar ki bütün şer dillerini bildiği halde Firenk dilini bilmesin. Eminim ki tezlikle Şahbaz kazanacak... ...le sükse...
3: Müvefegiyet.
2: Müvefegiyet, görürsünüz. O artık bazı sözler danışır.
1: Valla insana ağıl lazımdır. Bildir artır bil, meyle ağıl artmaz. Adam gereği esasen zamanı ehlinin adet ve hasiyetlerinden acal olsun ki öz işini yola verebilsin.
2: Zamanı ehlinin biri de Paris kaldı. Sizin sözünüze göre onların

0: adet ve hasiyetlerinden haberdar olmak lazım yani.
1: Ne ayıbı var? Orgünün de olanın da hasiyet ve adetlerini bilginen. Eğer istesen.
0: Deli olan surette eğer Paris'e gitmesin. Orada ehline nece beledi var.
1: Laf asan. Nece kim ben onları bileceğim. Ancağımı söz oradanı gözmekle. Onun söhbetlerine kulak asmakla. Halbuki Karabağ'dan başka ben hiçbir yeri görmemişim.
0: Emin. Kanmıram ki Paris ehlinden nece haberdarsız.
1: Ben bu saat seni kandırırım bala. Mene yağın hasıl olur ki bizde olan adet hasiyetlerin hamısının eksiği onlarda var. Mesela bizler elimize hena koyarı, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz Kore'yi elimizle yeriz, onlar kaşığına gelirler. Bizlerde aşikârı peşkeş almak var. Onlar da gizli almak. Biz her zada inanırız. Onlar her zada inanmırlar. Bizlerde çok arvaz almak adetli. Onlar da çok kişi almak.
2: Çok kişi almak.

yaralama. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden kitine de, gözelsen değil.

Bir yaylak kurganı. Bir yaylak kurgan rayonu hamoşam dinede dayı seviye köy iyazı 80 metre barzete de be bir yaylak adı. Tuncu dövrü abide hisubba kurgan işte numi be yaylağı numi küpeğatı da. Kurgan Milli İlmer Akademiye Tarih İnstitutu da başku bekarda be. Am yaylak adan dasan ve kurgan bu biyan çavuna da ancak iglani bir yaylak numi jüada resmen abide tekin gıyd sabah. Am kurganan invertar hisubi tuncu dövrü de uyud ülke hemiyetine arkeoloji abide tekin ve nazar sabah.

Nabı bir hey sərni visare nüçe. Lıbakuya merasima ve kırını ya hefteye dünya Türk hatiye derbas kırını. Kurban İçbek Ümraliyev, Gürülta Türkoloji Yekamin İroji Aktuale. Lıparvelata Yaroslavl ya Rusya ye çanda Azerbaycani hatiye rades kırını. Lena ha daha bu fretti. Biz nehi Hazirani Lıbakuya merasima ve kırını hefteye dünya Türk yaku revayi setsaliye gürülta türkoloji yekemin buya hatiye pekaline. Cara evul servera 5% humanitar siyaset diaspor multikulturalizm uoli ya administrasiya prezident Fereh Aliyeva karniyariye prezident İlham Aliyev ku aresteyi tevgelin tıvdiri kribuda dengdane. Ama jakın ku hefta gredayı ülm uçan bu hefsengiye serencama büstütte cotmehe sala 2025 ya prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev te derbaskırını. Gürulta Türkoloji yetemin cara evul sala 1926 Lıbakuya hattiye derbaskırını. Serekatı bir sazmana devletin Türk Kurban İçbek Ümraliyev dema haftına xoaya dı merasima vekrine gotiye ki helvestin gürulta türkoloji yekemin bu integrasiya u hefkariya dünya Türk iroji vatidara. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev dikarniyariye xoada ya bu tevyelin gürulta gotiye ki dıbinge ha peşlumen jı aliye sazmana devletin Türk dıdne rastandine helvestin gürulta türkoloji yekemin dısakine. Lı festivala ku lı parvelata Yaroslavl ya Rusya'yı hattiye derbaskırını, çanda Azerbaycan'ı hattiye radeskırını. Jı beşen festivala herre balkeş peşengeha Azerbaycan'ı buye. Peşengeh jı aliyya servera şevra jının Azerbaycan'ı ya saziya civakiya navberiye Yaroslavl, muhtariya netevi çandi Azerbaycan'ı ya yektiya jının Azerbaycan'ı ya parvelata Yaroslavl hatıra gemberova hattiye saskırını. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

Las Udyaşı. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehebbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

0: gelmişim. Ben bir köhne dervişim, cehennemden gelmişim. Zamaneni dolayıp parmağıma sermişim.
1: Kulağız, doğrudur ki Musa Jordan'la bir yerde parça gitmek istiyordu.
2: Ben hem. Eğer sizin rüskatınız olsa.
1: Niye göre bala?
2: Frey dilini öğrenmeye.
1: Frey dil neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki Allah'a şükür medresede hamısını okul öğrenmişsin.
2: Oo, bak bu adam. Bien est quoi? Assalamu aleyküm müşterem Hatem Han Aha.
1: Bonjour, bonjour. Hacım sahip. Eşittim Şahbaz Bey'i parça yaparsın.
2: Şahbaz Sabari? Mais oui. Beli, ne olabilir ki? Şahbaz Bey kimi cavan, zirek, savat sahibi olan bir oğlan. Demek olar ki bütün şer dillerini bildiği halde Firenk dilini bilmesin. Eminim ki tezlikle Şahbaz kazanacak... ...le sükse...
3: ...müvefekiyet.
2: ...müvefekiyet görürsünüz. O artık bazı sözler danışır.
1: Valla insana akıl lazımdır. Bir dil artır bir, meyde akıl artmaz. Adam gereği esasen zamanı ehlinin adet ve hasiyetlerinden alacak olsun ki öz işini yola verebilsin.
2: Zamanı ehlinin biri de Paris kaldı. Sizin sözünüze göre onların da adet ve hasiyetlerinden haberdar olmak lazım gelir.
1: Ne ayıbı var? O günün de onların da hasiyet ve adetlerini bilginen eğer istesen.
2: Deli olan surette eğer Paris'e gitmesin. Orada ehline nece beledi var.
1: Rauf Hasan. Nece kim ben onları bilirim. Ancak Musa Jordan'ı gözmekle, onun söhbetlerine kulak asmakla, halbuki Karabağ'dan başka ben hiçbir yeri görmemişim.
2: Emin, kanmıram ki Paris ehlinden nece haberdarsız.
1: Ben bu saat seni kandırırım bala. Mene yakın hasıl olur ki bizde olan adet hasiyetlerin hamısının eksiği onlar da var. Mesela bizler elimize henna koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz Kore'yi elimizle yeriz, onlar kaşığıyla yerler. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zada inanırız, onlar her zada inanmazlar. Bizlerde çok arvaz almak adetti. Onlarda çok kişi almak.
2: Çok kişi almak.

Mele tapşırıklarını uğurla yeni yetiren İslamov, ordunun ilerlemesine şerait yarattı. Kısa zaman arasında ilerleyen

zaman. Düzelmez işe de, düzeldi değil. Herden kocaya da, gençsen, camansan, herden kitlere de, güzelsen değil.

0: Tırka dünyu hafta miyona yoda da manda strateji integrasya Türkoloji gurultayı sasur. Urbin Azim Sakasun. Bu kede davarda Tırka Dünya Hafta İgla Tuja Beynahalk Tedbir Ne? Am hafta Tırka Halkın Miyona Tarihi Yudu Elmi İrsi Umayene Kuvinda Munati Perspektivon Hasır Be Vucube Platforma Be. Tedbiri esas meğamına da gılani İyazı Navsevisi Şaşmıncı Surada Bu kede davarda İminci Türkoloji Gurultay Sasurunu Vurarusini Be. İyazır Çimi Bana Bu kede Davniye ve İmici Türkoloji Gurultay Tırkaduni Elmi Perese de Tuja Merhala Bınıraşno. Dönyo Cucu Ölkün Ku Oma Alimyon Tırkazıvunun Perese Miyona Lippa Tarih Medeniyet Milli Kiyeti Meselon Nopegat Şunka. Umayna Elmi Kuvindamnati İstigameton Bavuraşonu Sini. Bagura Sasur Bapeş Hemine Yubiley Tujadan Bükede Davniye Be Hem Tarihi İcibati Hemen Azerbaycan'ı Tırkaduni İntelektual Merkezin adı Gılani Pegurduneş Tastıkka. Reyd bu kamki Azerbaycan Prezident İlham Aliyevi Türk Dünya Hafta İştirak Akan Müraciyatış Handa Bey. Devleti yolu işte müraciyat ede İmici Türkoloji Gurultayı Miyona Türk'e halkın elmi iyi medeni nezbiyeti vücuba hizmet kardeş nişundu. Am tarihi irsi umrucan işte aktual beş nişundu. Prezidenti gayet karda ki Azerbaycan'ın kas huybeti karda yübiley tedbiron miyona tarihi gurbi ifoda kardı da. Türk dünyada ibiyeti dayandı etimat kuvinde münati haniyen guyun be hizmet baka. Ümumen okuna sorun Azerbaycan'ı Türk'e devletin arada integrasiya nıxılbe istigamet ete vura Rusya'ya ve siyaset bu prosesi tuja dinamika kazan gıçka. Siyasi kuvinde münati ivrada ilim, təhsil, medeniyet, medya, rəqamsal texnologiyan, kiber təhlükəsiyyəti sahana da miyona layihan vura Rusya'ya ısat kuvinde münati asas istigametuna da qılani peqarda. Bükeda davarda Tırka dünyu hafta iyen imici Türkoloji Gurultayı Sasur'una münasibeti Vura Rusya ve tedbirin ikilerin aynı şundudan ki Azerbaycan İgla tarihi irsi müdafiye ne, oğatı ne hemen Tırka dünyu umayını ufaya asas teşebbüsku ülkenu da gılaniye. Ağam iyası navsavisi şaşmıncı surada Bükü Türkoloji Fikri Merkezini bise Ümrüş şehir Türk devletin siyasi, iqtisadi, elmi iyen medeni kuvinde münati perüsüne vücube platforma təkin çıxış nibaka. İmisa Türk'e dünyo miyona umayını qoyma tarixi bınırapyo ofaya binüşünda vücube dünyo mesajı.
1: Əməni və umayın barda sədu. Beynəlxalq Radio 85.

Bi yaylak kurganı. Bi yaylak kurgan rayonu hamoşam dinede dıyı seviye kuy iyazı 80 metr barzete de be bi yaylak ede. Tunç dövrü abide hisob bak kurgan işte numi be yaylakı numi küpegatı da. Kurgan Milli İlmer Akademiye Tarih İnstitutu da başku bekarda be. Am yaylak eden dasan ve kurgan bu biyan çavuna da ancak iglani bi yaylak numi cüyada resmen abide tekin gıyd sabah. Am kurganan invertar hisobi tunç dövrede uyut ülke hemiyetine arkeoloji abide tekin ve neze sabah.

Nahabı bir hey serni visare nüçe. Lıbakuye merasima ve kırne ya hefteye dünya Türk hatiye derbas kırne. Kurbanişpek Ümraliyev, Gürültü Türkoloji Yekemin İroji Aktuale.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
0: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.
2: Qühtərvanin Rezdar, kənd hünərməndi sazbəndiyə hər gəlli Bonavuy Çafqaniyə jiyan həyətdiyə vəyə. Vəynəka sazbəndiyə çarənusə gəldə, törəkırına nıfşə dahatdiyə da jiyə xəyə taybəti digrə. Lemajı əm məhi carəkə daha rast davuya hər məhi dastavijinə güncikə avazəmə. İroji dəm əvdəmə. Vərin bu təvayi bunu herinkə jıkı çıxvəstiyə. Jibajari xırdalanı Şahnazı Əli xvəstiyə qühbüdə klama kətça dəlal.

Bu sevgi sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı